0: dikkat edin la. Hello?
1: Oy, benim ona göre eşinin baysa. Usulü evine çöldere gireyim ya.
0: Pagol bak diye paytay. Muna, yine erkek gibi olacağız o.